ya. Sen bana bir git. Sen öz oluma. Bir sakmışsa asas çıkan davar et. Ekla ukan da kevap. Ağır şey izleme,